Samet yok, Blacky dachse. Samet yok, wat jou liefde na me brengt. Samet yok.